Ta, ok, y de festejo. Uno. Palma. Tucutum, tacata, tacata, tucutum, tacata, tacata, tucutum.